sahnesinde kitap olcu. Elinin bir anlık tereddütüyle dursun, savaş bitsin. Savaş sahnesinde.